nike mbira le Onu abayo uti wolide Onu kyo shibu gowa lamfani Onu abayo inyeti solutions Go ye ata